kaono ndisengeze bonjo ine chinkono kandike iwe mukomera basi.